0: Tüm yürüyor.
1: Hey, give me August, Neche County, Courtney.
2: 10-4, stand by.